0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Dolaslardan rahmetle akan seyhanım var. Gök gürültün, yağmurun, seferle gelen aşkım. Adanan, memleketim, özlediğim.